kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

105.5 sizin radyonuz. Son mektubana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: alla vendaglia.
1: Ezdiler yol. Hadi toparlanın gidiyoruz.
2: Ama abi daha yeni geldi.
1: Gidelim dedim.
2: Yoksa kıskanıyor musun?
1: Saçmalama. Bir şarkıcı parçasını mı kıskanacağım?

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Mutsuzluğu
2: 71 efendim.

perçeminden tutamam, ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım, gidişin de gelişin gibi senin kararın. Şimdi neden kal demedin diye beni suçlarsın. Hani aklın kendine yardı, hani zaman her şeyi bir bir sarardı. Şimdi niye yanarsın, beni niye suçlarsın? Unuttun mu? Gittiğin gün hani bana bir şey olmaz diyordun, diyerek üzüntümü hafife almıştın. Aşkıma yandığımda sen bunu anlamamıştın. Ayrılığa yanması asaletindendir. Ayrılığa yanan mı yanacak? Yanacak ayrılık bile bulamayan, işte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana? Yine söylüyorum, sadakat bendeyken dalavere sendeydi, sükunet bendeyken hiddet sendeydi. Giden sendin, viran olan yine sen. Evet, doğruyu söylemişim. Ne de iyi etmişim. Bir daha söyleyeceğim, İyi dinle, hem de en keskininden. Bana hiçbir şey olmaz. Ben

Aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

bilmezler ki ne derdim var boy. Dışın çiçek

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl mı diyorsun?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya. Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptı dedi.
1: Vallahi çarptı.
0: Dediydi biliyor musun?
1: Çarptı koydu.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim beni soldan indirir misin? Ben çarptım.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler. 71 FM.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş, %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli, lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 818 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoklanmıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem. 71

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541-953-0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545-495-7133. 0545-495-7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor, uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
4: Ooo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne yapayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
3: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Beklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz... Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla...

yerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95, GSM 542-405-49-54, Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545-495-7133. 0545-495-7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi. Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2300 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem, yetmiş

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541-953-0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555-318-7271. Sefa Döner. Sefa Uzal.
0: Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310
3: 18 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti...

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Evet, 12.55 saatler devam ediyoruz programımıza. Birlikteliğimize 0545-840-4887 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabiliyorsunuz sayın dinleyen. 17 Eylül 2026 Perşembe günündeyiz. Saat 14'e kadar yayındayız. Ne istiyorsanız o şarkıyla buluşturacağım sizi ve sevdiklerinizi unutmayın. Sizler isteyin, bizler yayınlayalım. 71'de yayındayız. Saat 14'e kadar unutmayın. Hadi bakalım, isteyin şarkınızı.

Evet, 0545-440-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dan yayınlarımıza dahil olabilirsiniz. Şu an beni nereden nasıl dinliyorsun bilmiyorum ama iyi ki varsın sayın dinleyen. Güzel bir gün, hayırlı bir gününüz olsun inşallah. Hülya hoş geldin, teşekkür ederim abicim. Hasret Çukuru şarkısını bana sana Asiye teyzeye gelsin, herkese gelsin Serkan abim demiş, teşekkür ediyorum. Evet, alalım bunu da. Evet, buradan sevgili Emrah Dinç'e sevgi ve selam olsun, eğer dinliyorsa Kırıkkaleli sanatçımız. Sevgili Emrah'a selam gönderelim. Destek olmayı unutmayın sevgili sanatçımıza. Hep beraber Emrah Dinç'i dinleyelim. Devamında buradayız.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

Evet, 13.08 saatler sayın dinleyen, devam ediyoruz. Asya abla hoş geldin ablacığım. Elif Hanım'a, Batuhan'a, Ahsen'e, Hülya'ya, Fadi Bey'in düğününü istiyorum. Şu anda çay içiyorum kardeşimle, seni dinliyorum. Bacıma, bana da istiyorum, Hatice'm. Çanakkale'den selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Tamam abla, onu da gönderelim. Evet, 0-545-840-4887 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız. Hadi bakalım. İki istek Asya ablaya, bir istek Derya'ya, devamında buradayız. Derya, mesaj göndermediğin için, kısa sadece şarkı istediğin için bir şey söylemedim. O yüzden direkt sana armağan etmiş oldum. Bilgin olsun.

Evet, 13-24 saatler devam ediyoruz programımıza, birlikteliğimize. Serkan abi çok teşekkür ediyorum. Ona gelsin Serkan abim, çaldığın için sağ olasın demiş, rica ederim. Batuhan hoş geldin. Serkan abi kolay gelsin. Bölge değişikliğimden dolayı düzene girene kadar dinleyemedim. Farklı bölge artık sanırım demiş. Allah kolaylık versin kardeşim. Kırıkkale çıkışlı Sorgun, Kadışehir'i çekerek Eymir, Aydıncık, Alaca, Songurlu. Geçti artık, onu başta yazacaktın.

Evet, yoğun ses kullanmamdan kaynaklı uzun süredir yaşadığım bir sıkıntıydı biliyorsunuz. Sürekli soruyorsunuz. Ben de bir şekilde her gün cevap vermeye çalışıyorum. Biraz yoğun tempoda çalıştığım için yaz sezonları özellikle lenf bezlerinde bir şişme meydana geldiği için sesim biraz kısık geliyor, o yüzden haberiniz olsun. Birazcık dinlendirmeye çalışıyorum, az konuşuyorum, bilginiz olsun efendim. Yeni sezonu Ekim itibariyle, Ekim'in ilk haftası itibariyle Allah izin verirse yapacağız. Güzel bir açılış olacak, yeni formatlar eklenecek, bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Az konuşuyoruz, bol bol müzik yayınlıyoruz, bilginiz olsun. Hadi bakalım, Batuhan için gönderdik bir oyun havası.

Evet, 13.36 yaptık saatleri, devam ediyoruz programımıza. Radyolarını yeni açanlara sevgi ve selam olsun, hayırlı işler olsun, mutlu bir gün olsun inşallah hepiniz için. Evet, 13.36 yaptık saatleri, devam ediyoruz programımıza. Radyolarını yeni açanlara sevgi ve selam olsun, hayırlı işler olsun, mutlu bir gün olsun.

hava da çok güzel. Cemile hoş geldin Cemile. Selamlar, ben geldim, iyi yayınlar diliyorum abi, geçmiş olsun. Zil gibi sesine kimin nazarı değdiyse gözü çeksin demiş. Sağ olasın abicim. Selahattin Can Öztaş söylüyor. Evet, 0-545-840-48-87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Ay sonunda 2-3 gün ya da 4 gün bir yayına çıkmayacağım arkadaşlar, bilginiz olsun. Sesi tamamen bir dinlendirmem gerekiyor. Sonrasında yeni sezona geçiş yapacağız inşallah, bilginiz olsun. Hadi bakalım, 13.37 yaptık dedik saatleri. İsteklerinizi bana ulaştırmayı unutmayın. Gönderin şarkılarınızı, yayınlayalım.

Evet, devam ediyoruz efendim. Saatler 13.48. Elif teyze hoş geldin, sefalar getirdin. Teyzen nasılsın? Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah korktuğuna uğratmasın. Amin, amin. Bizim için ses önemli, malum. Allah kısa zamanda iyi olursun inşallah. Sevdiklerine bağışlasın, kurban olurum teyzem. Kafana göre bana bir türkü yayınla. Ailece seviyoruz seni, Allah'a emanet ol demiş. Teşekkür ediyorum. Sakıncası yok teyzem. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

sizler Neşet Ertaş'ı seversiniz. Size bir Neşet Ertaş gönderelim. Son istekleriniz için 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayım, bekliyorum.

Evet, 13.56 saatler ve artık yayını noktalıyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Yarın inşallah aynı saatte, aynı frekansta tekrardan görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Herkese mutlu bir gün, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133, 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç hoklamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: 100.5 sizin radyonuz. Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Yetmiş bir efem. 71

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
4: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğukta sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın

hattı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını, Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle, Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin?

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM 542-405-49-54. Satılmış ve Celal Kaya.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
0: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545-495-7133. 0545-495-7133. Aracınızın egzoz sistemini şansa bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres: Hüseyin Kahya Mahallesi, Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995, GSM 542-405-49-54, satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz. Şimdiki nesile.
1: Reklam.
0: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sen

0: 71 FM. 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Yetmiş bir efem. 71

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2370 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres: Sanayi Mahallesi 1284. Sokak, numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 7133. 0545 495 7133. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim.
0: Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres: Eski Sanayi Çarşısı, Dumlupınar Caddesi, numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri. Aracınızın içindeki değişimin adresi.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, Tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
4: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş hacı emmi. Gideni de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çeşitesinde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içecekler yiyeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo Paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo Paket 218-74-0-225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sevmem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Aracınızın egzoz sisteminde yaşanan sorunlar hem performansınızı hem de yakıt tüketiminizi etkileyebilir. Katalizör doluluğu, partikül filtresi tıkanıklığı veya egzoz sistemindeki problemler için doğru adres belli. Acer Egzoz artık Kırıkkale'de hizmetinizde. Erol Usta'nın tecrübesi ve titiz işçiliğiyle katalizör yenileme ve partikül temizliği işlemleri profesyonel şekilde gerçekleştiriliyor. Aracınızın performansını korumak, egzoz sistemindeki sorunlara doğru ve güvenilir çözümler bulmak için Acer Egzoz'a uğrayın. İster binek araç, ister ticari araç. Aracınız için ihtiyaç duyduğunuz egzoz hizmetinde Acer Egzoz ve Erol Usta yanınızda. Acer Egzoz. Adres Sanayi Mahallesi 1284. Sokak numara 14 Taksim A, Merkez Kırıkkale. Detaylı bilgi ve randevu için 0545 495 71 33. 0545 495 71 33. Aracınızın egzoz sistemini şans bırakmayın. Acer Egzoz. Tecrübe, titizlik ve doğru çözümün adresi Erol Jim. Kırıkkale'de tam 51 yıldır değişmeyen bir ustalık şimdi yepyeni bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Uzun yollar, tatiller, memleket ziyaretleri derken aracınızın iç mekanı da yoruldu. Peki aracınızın içini yenilemenin tam zamanı geldi mi? İşte şimdi Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri devreye giriyor. Tavan döşemesinden taban döşemesine, kapı panellerinden koltuk döşemelerine, yıpranan ve eskiyen tüm detaylara kadar aracınızın içini baştan aşağı yeniliyoruz. İster binek otomobil, ister minibüs, ister ticari araç, ister çiftçi motor olsun. Markası ve modeli ne olursa olsun aracınızın iç mekanına modern, şık ve ferah bir görünüm kazandırıyoruz. Üstelik tam 51 yıllık tecrübe, kaliteli işçilik ve günümüzün modern döşeme teknolojisiyle. Çünkü biz sadece döşeme yapmıyoruz. Aracınızın konforunu ve görünümünü yeniden tasarlıyoruz. Sonbahara girerken aracınızın içini yenilemek, eski görünümünden kurtulmak ve yepyeni bir konfora kavuşmak için kampanyalı fiyatlarımızı kaçırmayın. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, 51 yıllık ustalık, yenilenen teknoloji, değişen araçlar. Adres Eski Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi numara 28 Kırıkkale. Döşemeci Yunus araç içi döşeme sistemleri, aracınızın içindeki değişimin adresi. Yine yeni yeniden, Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tadları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 18 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Sarmaşık sevdalar yaşadım, soludum her an senin bendeki tadını.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğuma.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yarim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Umudumu kestiğimi
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.
3: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
1: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

105.5 sizin radyonuz. Reklam. Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem. 71 efem.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler. 71 FM

Aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Senin aşkın falan filan.

sen, sen gerçek sevgili değilsin. E sen sahtesin be sahte. Ne beni görüyor, ne beni seviyor, ne de beni hissediyorsun. Ben ise düşmüşüm bir duygusala. Cebimde ve gönlümde ne varsa bu akşam dökmüşüm senin masana. Bu akşam benden ne alırsan senin için kar be. Çünkü sen taş kalpli, sen vicdansız ve sen hayırsızın birisin. Aslında seni gündüz tanımak lazım ama gece sarhoşken güzel geliyorsun be. Gece sarhoşken güzel.

Benden sonra ne oldu diye sorma. Neyini anlatayım? Hırçınlığımı mı yoksa acıdan tutmayan dizlerimi mi? İlk oyun arkadaşımdın, çocukluğumu çaldın. Yine oyun bozanlık yapıp istediğim olmadı diye çekip arkanı gittin. Hani hep övünürdüm ya, beni bir şey yıkamaz diye. Meğer sen yokluğunla yıkarım diye niyet etmişsin. Dermansız bir derde düştüm. Bir derdin bin dert oldu. Bir sağa döndün, bir sola döndün. Bu kadar vicdansızlık çok ağır geldi, yoruldum. Elimde olsa söküp vermez miydim ciğerimi? Elimde olsa tutup gelmez miydim seninle? Belki yine kızardın, yine küserdin. Olsun be, olsun. Ben sensiz yaşamaktansa seninle cehenneme razıydım. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Ne çok acı biriktirdik birlikte. Şimdi hepsi bana mı kaldı? İnsan hiç acımaz mı kardeşine? Ben seni kardeşsiz bırakmadım da sen beni abisiz bıraktın. Senin yaptığın oldu mu şimdi? Allah'ın verdiği canı sen kullara bağışladın. Ne ben ne de doktorlar anladı ciğerlerini amansız saran derdi. Yahu çıkıp dağlara bağırsaydın, anlatsaydın derdini, onlar saklardı sırlarını. Senden sonra her şey konuştuğumuz gibi oldu, hiç şaşırmadım. Yalnız bu acıyla nasıl baş edilir, bunu hiç konuşmadık. Sen ne mi yaptın? Sen köklü bir ağacı gövdesinden parçalayarak söküp aldın. Sen küllerinden binbir acıyla var olan bir bedene giderken gökyüzünden taşlar yağdırdın. Sen merhameti, insanlığı, vicdanı bitmiş olanları sevindirdin. Yahu sen zorla var ettiğim değerlerimi tekmeleyerek gittin. Merhametimi öfkeme takas ettin. Dünyanın bütün

0: Sana verdiğim sözü tutup seni annemin koynuna gömdüm. Senden sonra bir de son nefesime kadar yüreğimin mezarlığına gömdüklerim var. Yani anlayacağın, yapayalnız kaldım. Sen gittin ya, gökyüzü bir ağladı, bir ağladı sorma. Eşlik etti feryadıma acıma. Şimdi otur annemin yanına, uzun uzun anlat yaralarını. Annem sarar. Anne, beni affet. Abimi sana emanet ederek yalnızlığını bitirdim. Sana yemin ediyorum, emanetine hiç ihanet etmedim. Sadece yarısı çok derindeydi. Ne yaptım ise saramadım. Şimdi siz söyleyin. Şimdi siz söyleyin. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Acıdan tutmayan dizlerimle kime gideceğim? Ben burada her gün azar azar ölüyorum. Beynimi ilaçlarla uyutuyorum da ciğerimde kanayan yaraya derman bulamıyorum. Sizi öyle çok özledim ki. Sen rahat uyu abiciğim. Emanetin emanetimdir. Son nefesime kadar. Sen de söz ver. Anneme iyi bak.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Ben gelene kadar.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

yağmurun gözyaşının izi var. Yazdığın her satırda diyorsun ki yangın var. Hasret dolu bağrımda gözyaşının izi var. Yazdığın her satırda

0: yaşıyorum diyorsun bu hasret yağmuruna. Gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Ağlama, ağlama, sus ağlama.
1: %5 sizin.

0: tabii Hüseyin Murat'ın. Kusura bakma.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni.